0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası NG Afyon Otel'de.
2: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535-253-98-08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
7: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
8: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün Efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Termal'in lüks hali,

0: Seyahatlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
5: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları özel fuar hastanesinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
11: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
12: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
13: Reklamları dinlediniz.
14: 99.9 Afyon Gün FM.
15: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. MGK toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulü ve İzmir'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat, geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 8 ayında da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 8 aylık ihracatımız 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırdı dedi. Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil sistemi bugün itibarıyla sona erdi. Benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Hükümet tüm kurumlarıyla süreci titizlikle yönetiyor. Devlet Denetleme Kurulu gerekli idari ve hukuki tedbirleri hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. Emlak Katılım Bankası da katılım evin ve bir evimin satın alınması için Rekabet Kurumu'na başvurdu. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun dedi. Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu bu amaçla iki yeni ihtisas birimi devreye aldı. Bugün hayata geçirilecek birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji bugün Diyarbakır, Adıyaman ve Mersin dahil 15 il içinde kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı Sana'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
1: Spor.
0: Konya, Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Futbol Takımı ile Tümosan Konya Spor aynı tarafız, aynı taraftarız mesajıyla sahaya çıktı. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği dostluk maçı 90 dakika tamamlanmadan bir saniye önce 89-59'da skor 2-2 iken Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir ilanıyla tamamlanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı'nın yaptığı dostluk maçının iki ülke arasındaki kardeşliği ve gönül birlikteliğini gözler önüne serdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye olarak Filistinli Gazze'li kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz dedi. A milli takımımız Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. A yıldızlı ekibimiz Bugün 11.15'teki antrenmanın ardından 15.30'da lige hareket edecek. Belçika-Türkiye maçı yarın 21.45'te başlayacak. Haberleri sunduk.
1: ...99.9... Radyo Gün. Şimdi reklamlar.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.

0: lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız. Tüm dinleyicilerimize güzel, keyifli ve huzur dolu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

0: siliyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, hava durumu bölümündeyiz. İlimizde bugün hava çok bulutlu. Tahmin edilen en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık ise 7 derece.

Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi yerel basın turundayız. Radyomuzun haber sitesi günefem.net'e bakıyoruz ilk olarak. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi üyeleri ve meclis üyeleri seçimi için hazırlıklarını tamamladı. Seçim 22 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Günefem Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Akar, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevine yeniden seçilen Ahmet Kahveci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürü Necmettin Acar ile Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Afyon Bölge Müdürü Burhan Sait Çiftçi'yi ziyaret etti. Benzeri birçok gelişmeyi okumak için gün boyu radyomuzun haber sitesi günefem.net'i takip edin. Ve gazete 3'teyiz. İlimizde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak devlet hastanesi İsmail Kumartaşlı Semt Polikliniği'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Zafer Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Mehmet Kumartaşlı tarafından babası İsmail Kumartaşlı adına yaptırılacak polikliniğin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'nin 182. genişletilmiş il başkanları toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Gazete 3'ün ardından ana habere bakıyoruz. İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Gökhan Demirtol'a ilk mesajını yayımladı. Afyon'a hizmet etmenin büyük bir şeref ve sorumluluk olduğunu belirten Demirtol'a, suç ve suçlularla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, mesai arkadaşlarımla birlikte 7 gün 24 saat görev başında olacağım. Kapımızda, gönlümüzde her daim sonuna kadar açık olacaktır dedi. Anahtar Parti İl Başkanı Üzeyir Aladağ, yeni ekim dönemi öncesinde çiftçinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek tarım politikalarını eleştirdi. Aladağ'ın açıklamaları "Ekim vakti geldi, çiftçiyi kara bir düşünce sardı" başlığıyla bugün ana haberin ilk sayfasından okuyucuya sunuluyor. Kocatepe gazetesindeyiz. Afyon merkezde yıkımı süren Çakmak Otel'in deposunda bulunan yaklaşık 300 tonluk su deposunun yıkım öncesi boşaltılmadığı iddia edildi. Depodaki suyun aniden boşalması sonucu hemen yanında bulunan Bozcalar İşhanı'nın alt katındaki Kader Elektriğe ait mağaza sular altında kaldı. Sevgili dinleyenler, Afyon Ticaret Borsası'nın hafta sonu yapılacak genel kurulu öncesi mevcut başkan Mehmet Müsürler yeniden aday olduğunu belirterek yönetim kurulu listesini açıkladı. Yerel basına dair öne çıkan gelişmeleri programımızdan sizlere sunduk. Ve yayınımızda yine müzik diyeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Ayna grubu geliyor mikrofona.

Güzel bir türküyü dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Programımızda şimdi tarihte bugün bölümündeyiz. 1 Ekim'e ulaştık. Günler sahiden oldukça hızlı ilerliyor. Bir Ekim yılın 274. günü, yıl sonuna kadar kalan gün sayısı 91. Bir Ekimlerde tarihte yaşanan önemli gelişmeler şöyle. 1869 dünyada ilk kartpostal Avusturya'da basıldı. 1880 ilk elektrikli ampul fabrikası Edison tarafından açıldı. 1905 Galatasaray Spor Kulübü kuruldu. 1942 Türkiye'de Bakanlar Kurulu eğlence yerlerinin saat 22'de kapatılması kararını aldı. 1951 Türkiye'de Hava Harp Okulu açıldı. 1952 Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu. 1972 boksör Cemal Kamacı 63,5 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

1995 Dinar'da 6.1 büyüklüğündeki depremde 90 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı. Sevgili dinleyenler, bugün Dinar depreminin yıl dönümü, kaybettiğimiz vatandaşları rahmetle anıyoruz. Bugün aynı zamanda Dünya Yaşlılar Günü. Hayattan kıdem alan tüm büyüklerimizin de günlerini kutlamış olalım ve müzikle yayınımız sürüyor. Yine unutulmayan bir ezgi.

Ve sevgili dinleyenlerimiz, dinlediğimiz bu güzel şarkının sonrasında programımız sürüyor. Şimdi günün atasözünden sesleneceğiz. Hızlı bir şekilde seçtiğimiz atasözümüzü sizlerle buluşturalım. Her şeyin bir değeri vardır. Bir şeyin gerçek kadri ise ona gerçekten ihtiyaç duyulduğu zaman ortaya çıkar. Atalarımız bu durumu "abanın kadri yağmurda bilinir" atasözüyle özetliyor.

Ve sevgili dinleyenler, Yıldız Tilbe'nin seslendirdiği bu güzel şarkının sonrasında programımızda şimdi günün tavsiyesine uğruyoruz hızlı bir şekilde. Yüzünü güldüren her ne varsa onu yaşamaktan geri kalma.

0: Bu şarkı hiç bitmesin.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımızda şimdi akşam yemekleriniz için yemek önerileri sıraladığımız günün menüsündeyiz. Bugünün lezzetlerini hemen paylaşalım sizlerle. Ezo gelin çorbası, fırında patates yemeği, bulgur pilavı ve muhallebili mozaik pasta.

Ve sevgili dinleyenlerimiz, programımızda şimdi yine aşina olduğunuz bir bölüme uğrayacağız. Her yeni aya girdiğimizde yaptığımız gibi ayın doğa takvimine bakacağız. Bugün Ekim ayı başladı. 1 Ekim sıcakların sona ermesi, 2 Ekim turnaların göçü, 4 Ekim koç katımı fırtınası, 15 Ekim yağmur mevsiminin başlaması ve Meryem Ana fırtınası, 18 Ekim kırlangıç fırtınası. 19 Ekim ağaç dikme zamanı, 21 Ekim bağ bozumu zamanı, 22 Ekim bağ bozumu fırtınası, 26 Ekim suların soğumaya başlaması, 27 Ekim balık fırtınası ve 31 Ekim ağaç budama zamanı. Ekim ayı bolluk, bereket, sağlık, huzur ve güzellikler getirsin diyelim.

İz bırakan kitap cümlelerine uğrayalım şimdi. Oğuz Atay tutunamayanlar da şöyle diyor sevgili dinleyenlerimiz. Güzel bir gün ve ben yaşıyorum.

Selda Bağcan bizlerleydi ve unutulmayan güzel bir ezgi dinledik sevgili dinleyenlerimiz. İlimizin Çay ve Bolvadin ilçelerinde dün gece 2 deprem kaydedildi. Çay'daki depremin büyüklüğü 2.5, Bolvadin'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 2.8 olarak ölçüldü. İlk deprem saat 00.15'te Çay ilçesinde kaydedildi. Çay'daki depremin yaklaşık 4 dakika sonrasında saat 00.20'de ise Bolvadin'de de küçük büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bolvadin'de meydana gelen depremin büyüklüğü 2.8 olarak kayıtlara geçti. Çay ve Bolvadin ilçelerimize geçmiş olsun diyoruz. Allah afetlerden hepimizi korusun. Ancak bizlere düşen görev sağlam yapılar inşa etmek. Dinar depreminin de yıl dönümündeyiz. Bu konunun altını çizmek istedik.

0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri, terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. MGK toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulü ve İzmir'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında düzenlenen 5. operasyonda 34 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bankacılık kanunu kapsamında da 3 yatırım bankasıyla 2 faktöring şirketinin yönetimleri TMSF'ye devredildi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonları için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre A1 Kapital, Buls ve Pardus portföyü için süreci bu şirketler yönetecek. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef portföyün tasfiye sürecindeki fonları içinse ara ödeme yapılacak. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun dedi. Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu bu amaçla 2 yeni ihtisas birimini devreye alacak. Bugün hayata geçirilecek birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil Sistemi bugün itibarıyla sona erdi. Benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırısında bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail işgalciler tarafından evler ve araçlar ateşe verildi. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı SANA'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Suriye'de doğal gaz hattındaki patlama nedeniyle 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Suriye Elektrik Şirketi, elektrik santrallerinin Tişrin santralindeki gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle devre dışı kaldığını bildirdi. Tişrin santralindeki gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından santrallerin çalışması için gerekli gaz tedarikinin durduğu belirtildi. Mevcut üretim kapasitesindeki düşüş nedeniyle elektrik kesintilerinin geçici olarak artacağı ifade edildi. Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü, uzman ekiplerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD ordusunun da kullandığı Fairford Hava Üssü yakınlarındaki terör eylemi şüphesinde İran'ın rol aldığına dair güçlü göstergeler olduğunu söyledi. Gözaltına alınanların kefaletle serbest bırakılmasına ABD Başkanı Donald Trump tepki gösterdi. İran ise suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Haberleri sunduk.
1: Şehrin en iyi frekansı 99.9. Radyo Gül. Şimdi reklamlar.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın. Lezzetli.

0: dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
8: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sevgili dinleyenler, Hüseyin Turan'la yayınımıza devam ediyoruz. Güzel bir türkü seçtim sizler için. Çalma Çoban diyoruz. Hep birlikte dinleyelim.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Dur.
1: Şimdi reklamlar.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
9: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.

lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.

0: sunar. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
0: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi. Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oflu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
7: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
8: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
9: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
10: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
11: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
12: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
11: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
13: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
14: Reklamları dinlediniz.
15: 99.9 Afyon Gün FM.
16: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri, terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Şu ana kadar tutuklananların sayısı 61 oldu. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini söyledi. Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetilecektir, dedi. Yılmaz, sistemik riskin söz konusu olmadığını da bir kez daha vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde manipülatif işlem tespit edildi. Bakan Gürlek, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre A1 Kapital, Buls ve Pardus Portföy için süreci bu şirketler yönetecek. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün tasfiye sürecindeki fonları içinse ara ödeme yapılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyonu imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden birini daha yakaladı. MİT, kırmızı bültenle aranan Suriyeli fail Ömer Elil Haltepi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Sincar bölgesinde devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik adımların memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bakanlık, DEAŞ'la mücadele kapsamında kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin kademeli olarak Irak makamlarına devredileceğini açıkladı. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yeni sözleşmeler imzalandı. Anlaşmalar uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerini kapsıyor. İlave sözleşmelerin toplam bedeli 1 milyar 8 milyon avro olarak açıklandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut'un şüpheli ölümüyle ilgili dava bugün başlıyor. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Şarkıcının kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülker Gülter, tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürmeyle suçlanıyor. İzmir'de böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1,5 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İki sanığın bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 3'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi. Kararın açıklanması beklenen bir sonraki duruşma tarihi ise 18 Kasım'da. Tapuda elden ödeme dönemi sona eriyor. Güvenli ödeme sistemi 1 Aralık itibarıyla zorunlu hale gelecek. Sistemle satış bedelinin güvenli şekilde aktarılması ve dolandırıcılık riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırısında bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrailli işgalciler tarafından evler ve araçlar ateşe verildi. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı Sana'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD ordusunun da kullandığı Fairford hava üssü yakınlarındaki terör eylemi şüphesinde İran'ın rol aldığına dair güçlü göstergeler olduğunu söyledi. Gözaltına alınanların kefaletle serbest bırakılmasına ABD Başkanı Donald Trump tepki gösterdi. İran ise suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Haberleri dinlediniz.
2: Gün FM, Gün FM 99.9.
1: Şimdi reklamlar.
3: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü,

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
6: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
7: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
9: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
10: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
9: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
11: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde devam eden Sağlık Olsun programındayız. Ve bu programda konuğumuz Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatoloji Bilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Taner Coşkuner. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün sizinle çocuklarda FMF ve romatizmal hastalıklar konusu hakkında konuşacağız. Ailevi Akdeniz ateşi galiba MF'in açılışı. Bu hastalık nedir diye soralım size.
1: Bu hastalık genellikle çocukluk yaşlarda başlangıç göstermesiyle diğer hastalıklardan ayrılıyor. Genetik bir hastalık, kalıtsal bir hastalık. 10 yaşın altında görülme sıklığı gen teknolojisinin gelişmesiyle de son 15-20 yılda farkındalığı çok arttı. Önceden de vardı. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde, Orta Anadolu'da, belirli bölgelerde, Afyon'da bunlardan biri. Çok sık gözlediğimiz bir hastalık.
0: Evet.
1: Nasıl, hangi bulgularla şüpheleniyoruz? Öncelikle her yaş grubunda gözüktüğünü söyleyebilirim. Başlangıç yaşı tamamen çevresel sebeplerle alakalı ama kişinin genetiğiyle alakalı öncelikle.
0: Kalıtsal mıdır hocam?
1: Efendim?
0: Kalıtsaldır.
1: Evet. 6 aylık bebekte de görebiliyoruz. Birdenbire 17-18 yaşında da ya da 30'lu 40'lı yaşlarda da başlangıç gösterebiliyor. Ama hastaların %80'i tanıyı 18 yaş altında, yani çocukluk döneminde alırlar. Hatta 10 yaş altında da alıyorlar. Bulguları neler? En sık Türkiye'deki hastalarda gözüken bulgular ateş ve karın ağrısı.
0: Evet.
1: Bu periyodisite içerir. Ayda bir ya da 2 ayda bir. Yaklaşık 12 saatle 72 saat arasında süren ataklar yapar. Atakların ciddiyeti kişinin genetik lokasyonuna bağlı olarak değişir. Bazı gen mutasyonları çok güçlüdür. Onlarda mesela karın ağrısı çok şiddetli olur. Bazı gen mutasyonları daha hafiftir. Onlarda karın ağrısı daha hafif seyreder ama süre genellikle değişmez. 12 saat ile 72 saat arasında. Orada çok yüksek ateş, 38,5 derece üzeri. Karın ağrısı
0: şiddetli.
1: Çoğunlukla şiddetli, hatta bazen apandisitle karışabilip apandisit ameliyatı bile yapılabiliyor bu hastalara. Böyle hastalarımız var. Bacak ağrısı, eklem yerlerinde bilhassa dizde ya da ayak bileğinde şişlik, kızarıklık olabiliyor. Ya da daha böyle ergenlik döneminde, adolesanlarda 12-18 yaş arasında da göğüs ağrısıyla nefes darlığıyla gelebilen hastalarımız mevcut.
0: Tedavisi nasıl yapılıyor hocam?
1: Tedavisi öncelikle en basit tedavisi küçük Kolşisin isminde kırmızı bir hapımız var. Bu hap bu hastalığın en büyük etkisi olan böbrek yetmezliği. Bizim bütün amacımız hastalar gelecekte böbrek yetmezliğine kalmasınlar, diyalize girmesinler. En büyük önceliğimiz bu. Atakları geçirmek ikinci önceliğimiz. Öncelik böbrek yetmezliği ve dializden, bu külfetten
0: böbrek sağlığını korumamız.
1: Böbrek sağlığını korumamız ve kolşisin dediğimiz bu küçük kırmızı ilaç yaklaşık %95 hastada bunu başarıyor. Yetmediği hastalarımızda yurt dışı ilacı var. Kolşisin yurt dışı model ilacı var. Onu kullanıyoruz. Onun da yetmediği bazen gerçekten çok dirençli %5 hasta
0: İleri vakalar,
1: olabiliyor.
0: Evet.
1: İleri vakalar. Bunlarda da yeni nesil iğnelerimiz var. Anakinra ve Kanakinumab isimli biyolojik molekül olarak geçiyor bu iğnelerin isimleri. Bunlarla hastalığı %100 kontrol altına alabiliyoruz. Yalnız burada önemli şey, bir aile tedaviye duyarlı olacak. Tedaviyi takip edecek. İlaç ve iğneler zamanında düzenli kullanacak. Çocuk da hastalığın farkında olacak. Kendisi, bilhassa 10 yaş üstü için, kendisi aile unutabilir. Kendisi ilacını içmesi gerektiğini ekmek gibi, su gibi unutmadan içecek.
0: Evet. Hastalık her çocukta aynı mıdır hocam?
1: Hayır, aynı değildir. Bu genetik mutasyona bağlı olarak değişmektedir. Biz de fakültemizde genetik testimizi yapıyoruz. Çok kısa bir sürede de 1 ile 3 ay arasında da sonuçlanıyor. Onun şeyine bakarak bazı iki tipi var hastalığın. Bir ağır tip dediğimiz, bir hafif tip dediğimiz. Ağır tip hem anneden hem babadan genetik mutasyon geçişi oluyor ağır tipte. Hafif tipte sadece anne ya da babanın birinden oluyor. Bu hafif tipler genelde iyi gidiyorlar. %90 civarında ve belli bir noktada ilaç tedavisini durdurabiliyoruz. Eğer atak geçirmezse, böbrek testleri kontrol altında giderse, belirli aralıklarla 3 ya da 6 ayda bir hastaları kan ve idrar testlerine tabi tutuyoruz. Bunların sonucunda eğer hasta genellikle 5 yıllık bir iyilik hali gözlerse bu hafif tipte ilacı kesip ilaçsız izlem hiç bitmiyor.
0: Evet,
1: 3 ya da 6 ayda bir de biz 18 yaşına kadar, 18 yaşından sonra da erişkin romatologlar takibini sürdürüyorlar. Ağır tip anne ya da babadan geçenler maalesef hayat boyunca koşisin dediğimiz ilacı kullanmak durumundalar.
0: Dolayısıyla tamamen iyileşme söz konusu değil mi?
1: Kontrol altında gidebiliyor.
0: Evet.
1: Kontrol altında gidebiliyor.
0: Peki ilaç tedavisinin yan etkileri var mıdır?
1: İlaç tedavisinin yan etkisi bazı kan parametrelerinde düşüklük yapabiliyor. Ama genellikle belli bir sürenin sonunda toparladığını görüyoruz. Çok nadiren alerji yapabiliyor. Onda da dediğim gibi önce yurt dışı ilacına geçiyoruz. Çoğunluğu ona geçtiğimizde toparlıyor. Onunla da şey yapamayanları çok düşük dozda Türkiye'deki koşisin ilacından verip iğneyle destekliyoruz duruma göre, hastalığın şiddetine göre. En çok gördüğümüz ishal. Bazı 100 hastanın 10'unda ishal yapabiliyor. Yaparsa da çeşitli yöntemlerimiz var. Bazısında ilacı yıkayıp verilir diyoruz. Bazısında yurt dışı ilaca geçtiğimizde kesiliyor. Ama sonuçta hiç kimse ilacı kullanamayacak derecede, uzun vadede kullanamayacak derecede bir yan etki yaşamıyor.
0: Evet. Çocuk romatoloji bilim dalı öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Taner Coşkuner'le FMF'e dair, yani ailevi Akdeniz ateşine dair konuşmaya devam ediyoruz. Hocam ne kadar sıklıkla kontrole gitmeli bu hastalar?
1: Biraz önce dediğim gibi bu hafif tüpte, yani anne ya da babanın birinden mutasyon olan hastalara genelde 6 ayda bir kontrol öneriyoruz. Kan ve idrar tahlili yapıyoruz. Diğer hastalarımız daha ciddi. Eğer her şey yolundaysa, atak geçirmiyorsa 3 ya da 4 ayda bir ağır tipteki hastalarımızı gözlemliyoruz. Tabii atak geçirdiklerinde mutlaka hemen gelmelerini söylüyoruz.
0: Sizin ilimizde olmanız da bir şans, çünkü her yerde çocuk romatolojisinden uzman olamayabiliyor.
1: Evet, biz yaklaşık zaten 10 yıllık bir branşız. 10 yıldır yandan olduk. Daha önce nefrolojiyle beraberdik, çocuk böbrek hastalıklarıyla.
0: Evet.
1: Son 2020'den beri pandemiyle beraber de sayımız giderek arttı. Yani çok yakında herhalde devlet hastanesinde de
0: daha da
1: olacak, daha da sayı artacaktır, doktor sayısı.
0: Bu çocuklar okula gidebilir mi, spor yapabilir mi?
1: Ağır tiptekiler için yarım saatin üzerinde ayakta kaldıklarında ağrı şikayeti olabilecektir.
0: Olabilir.
1: Ya da Afyon'un iklimi gibi soğuk iklimlerde eğer korunaksız giyiniyorlarsa, spor ayakkabı çok fazla görüyorum şimdiki çocuklarda ve gençlerde. Mesela Ekim ayı itibariyle, Ekim'le Nisan döneminde, soğuk olan dönemde ayağımızda spor ayakkabı, çok basit bir çorap, içimize içlik tight, hastalar için konuşuyorum, içlik tight ya da kilotlu çorap giymiyorsak bu bacak ağrılarımız ilacı düzenli kullansak bile olabilecektir.
0: Evet.
1: Ha, bu ne olur? Gündelik yaşamda atak yaratmaz ama rahatsızlık yaratır. Bacak ağrısı olur durduk yere.
0: Bunun için korunaklı giyinmeleri.
1: Bu şehirde önemli. Özellikle Afyon bölgesi, bu iklimde bilhassa kış aylarında korunaklı giymek, bot ya da çizme giymek, spor ayakkabı, yaz aylarının ayakkabısı maalesef Afyon'un soğuğu meşhur.
0: Uygun değil, evet.
1: Değil.
0: Bu iklim hastalığın seyrini etkiler mi hocam?
1: Yani hastalığın seyrini çok etkilemez ama kişinin gündelik memnuniyetini etkiler.
0: Yaşam kalitesi.
1: Yani ilacı içer, böbrek etkilenmez ama bacak ağrısını engelleyemeyiz.
0: Özel bir diyeti var mıdır?
1: Özel bir diyet, katkı maddeli ürünlerden, diğer şu anda bütün çocuklar için FMF hastası olmasa da önerdiğimiz gibi katkı maddeli ürünlerin hastalığı tetikleyebileceğini öngörüyoruz. Yani bu, elimizde kayıtlı bir veri yok ama kendi polikliniğimize gelen hastalardan yola çıkarak bakarsak, beslenmesi zayıf olan, çoğunluk kahvaltı yapmayan, böyle bir kitle var maalesef.
0: Evet.
1: Ya da işte noodle gibi
0: katkılı başta, ürünler.
1: Katkılı ürünler. Evet. En çok yeni nesilde bunu gördüğüm için
0: cips,
1: onu örnek verdim.
0: Çikolata,
1: evet.
0: Bu tarz
1: şey. Bu katkı maddeli paketli ürünler dediğimiz ürünleri yiyen arkadaşlar da atak geçirme ya da hastalığın bir tık daha agresif seyretme ihtimali doğal beslenenlere göre daha fazla.
0: Çocuklarda beslenmeyi son konu olarak ele alacağız. Şimdi çocuklarda görülen diğer yaygın romatizmal hastalıklara da girelim
1: bir
0: hocam.
1: Bir diğer, ben Afyon'da yaklaşık bir aydır görev yapıyorum. Geldiğimden beri en çok gözlemlediğim diğer hastalıkta FMF'in kardeş bir hastalığı var. O da tekrarlayan ateş ataklarıyla giriyor. BFAPA dediğimiz. İngilizce baş harflerin kısaltılması. Ne yapıyor? Faranjit oluyor. Bademciklerde şişlik, üzerinde beyaz beyaz noktalar, yüksek ateş, boyundaki lenf bezlerinde şişlik, hı hı, ve ağzın içinde aft dediğimiz bu dudaklarda aftlarla karakterize. Ama genelde biz hastalarda ateşi, yüksek ateşi ve bademciklerde beyaz beyaz noktaları görüyoruz. Aileler zaten aynen böyle anlatıyorlar. Bunlar maalesef bir süre bizim hastalığımız ve enfeksiyon hastalıklarında da beta mikrobunda da, evet, benzeri bulgular gözüktüğü için maalesef antibiyotikle gereksiz yere yanlışlıkla tedavi ediliyorlar. Ama bu da FMF gibi periyodiste içeren bir hastalık. 15 günde bir, ayda bir, 10 günde bir tekrarlama, hı hı, şeyi var. Aileler bir süre sonra fark ediyorlar ya da şimdi artık farkındalık çocuk doktorları arasında
0: ya da hekimler
1: arttı. Evet. Onlar tarafından yönlendiriliyor ve onları da yine aynı ilaçla tedavilerini, hı-hı, duruma göre yapıyoruz.
0: Benzer belirtileri olan aileler varsa mutlaka zaman kaybetmeden.
1: Tabii ki PFAP'a mutlaka vardır. Bademciklerin üzerinde, evet, beyazlıkları aileler kendileri de, hı-hı, bakabilirler. Gördüklerinde bize de getirirlerse, evet, kontrollerini yaparız.
0: Hocam bir de bulaşıcı mıdır bu hastalık?
1: Hayır, bulaşıcı değil. PFAP'ın bir genetik şeyi yok ama FMF'in zaten kalıtsal aileden gelen bir, hı hı, yapısı var.
0: O halde bir kez daha söylüyoruz, zaman kaybetmeden doktora müracaat etmeleri önemli. Afsü'de artık çocuk romatolojisi var, sevgili dinleyenlerimiz. Değerli hocam, çocuklarda beslenme son derece önemli. Hı. Ailelerinde en fazla sıkıntı çektiği konuların başında, evet, geliyor. Siz dediniz ki az evvel çocuklar kahvaltı etmiyor. Evet. Bu konuyu biraz açalım.
1: Geldiğimden beri muayene ettiğim çocukların 10 çocuk bakıyorsam eğer 9 tanesi peynirle zeytin yemiyor. Çok ilginç bir.
0: Üstelik.
1: Ama ben bunu İstanbul'da buraya gelmeden önce, hı, orada çalışıyordum. Hı. Orada da durum aynı.
0: Ama Afyon hayvancılığında,
1: evet,
0: önemli.
1: Burada yememeleri. Yani. Düşün, İstanbul'da yani gıdaya ulaşmakla ilgili problemler olabiliyor ya da doğalını bulmakla, hı-hı, ilgili. Hı-hı. Ama burada hepsinin doğalı var. Ailelerle uzun uzun bu beslenme konusunu şey yapıyoruz. Çünkü bizim bir diğer hastalığımız da iltihaplı eklem romatizması, sık, evet, gözüken, ama burada benim gördüğüm 3. sırada mesela 2 yaşında, 3 yaşındaki çocukların bacak ağrısıyla, eklem ağrısıyla aileler getiriyor ama sorguladığımızda, anamnezini aldığımızda hep bir dengesiz beslenme, hep bir kahvaltı yapmama ya da et, tavuk, balık yeterince beslenmeme. Burası, hı-hı, bir et diyarı.
0: Tabii.
1: Ama çocukların ilçeden gelenlerde, köyden gelenlerde et yemediklerini, peynir, zeytin yemediklerini görüyoruz.
0: Ben mesela yan tarafımızda ortaokul var. Bakıyorum çocuklar hep öğlen aralarında çiğ köfte yiyorlar örneğin.
1: Evet. Mesela. Bu kadar etrafta et yiyebilecek, evet, imkan varken.
0: Tabii ekonomik sıkıntılar da olabilir,
1: tabii,
0: ama.
1: Tabii ama burada şimdi ben İstanbul'dan geldiğim için neredeyse, hı hı, üçte bir ya da yarı yarıya bir uygunluk var.
0: Tabii.
1: Her türlü gıdada.
0: Keşke gönül arzu eder ki aslında bütün çocuklara öğle arasında okullardan yemek verilebilsin.
1: Ama emin olun benim gördüğüm hastalar evde aileleri maddi açıdan da bunları tedarik edebiliyorlar. Hı hı. Buna rağmen.
0: Çocuklar biraz sağlıksız seçmeye daha meyilli,
1: evet,
0: diyebiliriz.
1: Evet, evet.
0: Hocam kahvaltıda neler olmalı çocuğun?
1: Bizim standart Türk kahvaltımız, eski nesiller dediğim nesillerin
0: zeytin,
1: peynir, yumurta, bal ya da reçel, burada tahin kullanılıyor, hı, herhalde, hı, opsiyonel olarak. Evet, haftada bir patates kızartması, evet, haftada bir tost,
0: sucuk,
1: evet, haftada bir, evet, sucuk olabilir ama peynir, zeytin, yumurta,
0: onlar

0: Hı-hı. Herhangi bir şey diyor.
1: Sağlıklı
0: içecek,
1: bir içecek
0: olmayabilir.
1: Diye.
0: Evet. 15 dakika pekmezi sulandırıp içebilirler benim önerdiğim hastalara. Hı-hı. Bu gayet yerinde olur. Bu zaten çocukların çoğunluğu öğlende evlerine gelebiliyorlar. Burada öyle bir imkanları var. Öğlende de annelerinin yaptığı yemeği yiyip okula kaldıkları yerden devam edebilirler.
1: Eklem iltihabını sormuş bir dinleyicimiz. Biraz bilgi alabilir miyiz? Çocuklarda nasıl seyreder diyor.
0: Çocuklarda nasıl seyreder? Genellikle bir hareket kısıtlılığı gözlemleriz. Bu parmaklarda olabilir, el bileğinde olabilir, dirsekte olabilir. Omuz genelde adolesanlarda olur. Hı hı. Daha çok bize gelen çocuklarda sık gözlediğimiz kalçada ve dizde. Diz kaynaklı hareket kısıtlılıkları olabilir. Bunlar ne olur? Her gün olmaya başlar. Topallamaya başlar. En çok ailelerin anlayabileceği şey.
1: Sabah tutukluğu galiba.
0: Sabah tutukluğu ve topallama. Gün içinde topallama da olur. Sabah tutukluğu daha ileri evresinde olur. Ama hı-hı, başta bir çocuk topallamaya başlıyorsa nedensiz, sebepsiz, bunu bir kontrol etmemiz gerekir. Eklem şişliği olur. Kızarıklık olur eklemde. Bu dizde. En çok çocuklarda dizde, ayak bileğinde, el parmaklarında, hı-hı, ve dirsekte gözlemleniyor.
1: Bu çocukların da yine yaşam boyu takip edilmeleri
0: tabii
1: lazım hocam.
0: Tabii ki. Bu romatizma polikliniğine giren çocuklar bir tana aldılarsa, hı-hı, biz 18 yaşında erişkine devrederiz. Erişkinden devam ederler hayatlarının,
1: evet,
0: sonuna kadar.
1: Nuray Hanım sormuş. Gözlerle ilgili bir sıkıntı olur mu? Romatizma teşhisi konulduğunda
0: evet,
1: diyor.
0: Evet, gözlerle ilgili bir sıkıntı olur. Üveit dediğimiz bulguyu çok yapıyor. Benim eşimde de var mesela üveit. Hı-hı. Ama o biraz özel bir göz doktoru tarafından, yani ona bakan göz doktorları İstanbul'da bile 10-15 tane varlar. Yani Türkiye'nin her tarafında yoklar. Ama tabii iltihaplı eklem romatizması hastalarını göz açısından da, evet, değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Güzel mesajlar ulaştı. Su tüketimi az diyorlar veliler çocuklarda. Gazlı içecek daha fazla kullanılıyor.
0: Ama bunu da ben velilerin yüzlerine direk söylediğim için, hı hı, 18 yaşına kadar maddi güç velilerde, bütün güç onlarda. Onlar gazlı içecek almazlarsa, tabii, çocuklar bunu içemez.
1: Alışmadığı şeyi aramaz.
0: Evet, 18 yaşından sonra her kişi özgürdür. İsten gazlı içeceğini içer, karşılığında da hastalığını yaşar.
1: Evet.
0: Ama 18 yaşın altında, ben bunu ailelere de sıkı sıkıya söylüyorum, bütün güç, otorite ailede. Aile hele afyon gibi bir yerde. Ben mesela çoğunlukla diyorum ki okula sizin harçlık vermenize gerek yok.
1: Hı hı.
0: Ev okulun dibinde, çocuk kahvaltısını evde yapıyor. Öğlen yemeğine eve gelebiliyor.
1: Tabii.
0: Zaten 3'ten
1: akşam
0: sonra da
1: zaten
0: eve geliyor.
1: Yani
0: bu durumda dışarıda, okulda ya da şeyde bu
1: abur cubur
0: yemesini gerektirecek herhangi bir şey yok.
1: Evet.
0: Bu şey diyor bazı aileler, yani biz zamanında yiyemedik. Evet, siz zamanında iyi ki yiyemediniz. Bugün hala sağlıklısınız.
1: Bunu bir lüks gibi
0: tabii,
1: ya da
0: bu bir ayrıcalık gibi değil.
1: Olması gereken bir davranış biçimi gibi görmemeleri
0: lazım.
1: Bu önemli.
0: Aynen.
1: Bir dinleyicimiz de uyku problemine değinmiş. Romatizmal hastalıklarda,
0: evet,
1: kaliteli uyku önemli.
0: Önemli
1: diyor.
0: Ama çocuk oldukları için de önemli. Bu çocukların tamamı, 15 yaş üstü için konuşmuyorum. Onlar artık adolesanları.
1: Biraz ekran bağımlılığı da var tabii.
0: Onu da değinelim ama öncelikle saat 9'dan sonra 2 ile 15 yaş arasında bir çocuğun, hı hı, sağlıklı hala büyüme çağı içinde olduğu için ekran bağımlılığının, ben hele okul başarısı güden bir veli, aile için ben olsam çocuğuma ilkokul başladıktan sonra bunları hiç vermem. Bence bir çocuğun, biraz önce bir hastaya da söyledim, afyonda bir cep telefonu gerekliliği yok.
1: Yok.
0: En çok bir akıllı saat, bu kadar takıyorsan, hı hı, ya da merak ediyorsan çocuğunu, akıllı saatini alırsın. Artık her marka var. Herkes,
1: tabii,
0: ulaşabiliyor. Ya nerede olduğunu öğrenirsin.
1: Öğretmeni aracılığıyla ulaşılabilir.
0: Ya da öğretmen aracılığıyla zaten burada kendisi, herkes okula ulaşabiliyor,
1: tabii,
0: rahatlıkla.
1: Zaten anne babalar alıp bırakıyorlar
0: bence
1: çocukları.
0: Bence hiç gereği yok ama bir çocuk evin içinde anne babayı devamlı telefonla haşır neşir görüyorsa, hı-hı, ister istemez çocuk da o dongunun içine.
1: Onun için doğru örnek olmak, rol model olmak önemli galiba.
0: Benim de kendi 4,5 yaşında oğlum var. Bu
1: Allah
0: soğuğa rağmen akşamları alıp park geziyoruz.
1: Hareket
0: enerjisini orada atsın.
1: Tabii.
0: Çünkü evin içinde telefona, tablete bağımlı olursa bu sefer saldırganlaşmaya da başlıyor. Bir süre sonra çünkü odaklanıyor ekrana. Ama en önemlisi büyümesi için, gelişmesi için, sağlıklı büyüme, gelişme için 9-9,5'tan sonra
1: uyuması lazım.
0: Herkesin, sadece, evet, FMF ya da romatizmal hastalığı olanlar değil, bütün çocuklar için.
1: Eskiden düğünlerde bile çocuklar o saatlerde böyle sağda,
0: evet,
1: solda uyurlardı. Bugünkü,
0: evet,
1: çocuklar daha bu konuda aktif.
0: Eskiden belki bu kadar bilinmiyordu ama çocuklar 9-9,5'da yatağa
1: uyurdu.
0: Evet. Bilinmeden.
1: Bunlar açıklamadı. Galiba aslında teknolojiyle beraber yitirdiğimiz çok önemli

0: hasletler var. Bunları da hatırlayıp yaşamımıza uygulamamız
1: tabii
0: lazım.
1: Tabii ki bence her nesil bir önceki nesilden daha şanssız.
0: Evet, haklısınız. Hocam katıldığınız için biz çok teşekkür ederiz.
1: Çok
0: son
1: teşekkür
0: olarak ailelere özellikle neler söylemek istersiniz?
1: Bu bulgular artık farkındalığın çok yüksek olduğu bir çağdayız. En azından doktora bile erişemiyorlarsa akıllarından geçen soruları internette bile arasalar zaten bizim branşla ilgili olduğunu bilebilirler. Herhangi bir çocuk doktorunun yönlendirmesiyle ya da aile hekimi, artık dediğim gibi yeni nesil doktorlarda farkındalık
0: yüksek.
1: Çok üst düzeyde. Çünkü onları fakültede görüyoruz. Gen teknolojisi son 15-20 yılda çok arttı. Herkesin aşağı yukarı bir farkındalığı var. Herkes bize yönlendirilir. Sadece bir sağlık kuruluşuna başvurmaları yeterli. Çocuklarının daha huzurlu, daha rahat günler geçirmesi için.
0: Evet, sağlıklı bir nesil yetiştirmek
1: hepimiz
0: son derece
1: için
0: önemli. Bu yüzden de dikkatli olalım diyelim. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Tüm dinleyicilerimize sağlıklı ve güzel yarınlar dileyerek veda ediyoruz. Hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis

0: lezzeti kovalıyoruz.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
11: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
14: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın. Lezzetli

0: kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Gün FM 99.9. 99. 99.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Ben.
1: Şimdi reklamlar.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ve Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92

0: Numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim. 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza

0: Anadolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
2: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.

0: %35, 3. üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin gücüne güç kattığını söyledi. Tarihi mutabakat Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır dedi. Yeni yasama yılı açılışında hitap eden Erdoğan, sürece katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclisteki mevcut siyasi çeşitlilikle bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu söyledi. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi, Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir, herkes için samimiyet sınavıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturması ile ilgili iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. Soruşturma kime kadar gidiyorsa gitsin mutlaka hesap sorulmalıdır dedi. Kurtulmuş yeni yasama yılı açılışında hitap etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Dosyadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre 7 portföy şirketinden 3'ü ödemelerine para piyasası fonlarından başlayacak. Kalan 4 şirketteki fonların yatırımcıları içinse ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon ödenecek. Evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansmanında yeni dönem bugün başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, sistemdeki riskleri azaltmak ve tasarruf sahiplerinin birikimlerini daha güvenli varlıklarda değerlendirmek amacıyla yeni kurallar getirdi. Sözleşme sayıları sınırlandırıldı, fonların yatırım yapabileceği araçlar yeniden belirlendi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'nun ikinci gününde festival alanındaki standları gezdi. Gençlerin geliştirdiği projeleri tek tek inceledi, yarışmacılarla sohbet etti. TRT Haber'in canlı yayın konuğu olan Bayraktar'ın odağında Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin merkezindeki gençler vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MİT, kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre Amerika,

0: İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran ise bu iddiayı yalanladı. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinli'nin daha naaşına ulaşıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra yakınlarının cansız bedenine ulaşan aileler gözyaşları içinde cenaze töreni düzenledi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlarını sürdürdü. İsrailli işgalciler zeytin hasadına sayılı günler kala geniş tarım arazilerinde ateşe verdi. Alevler yüzlerce zeytin ağacını etkiledi. Haberleri sunduk.
1: Radyo Gün. Şehrin en iyi frekansı.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları, uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
5: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
6: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
8: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
9: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
10: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.

0: %35, 3. üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
3: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
4: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres: Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrünün dolduğunu söyledi. Siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirtti. Biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarını hayal kırıklığına uğrattığını da vurguladı. Bugün terör bitme noktasına geldi ifadesini kullandı. Sözü yeni ve sivil anayasa hedefine getiren Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin darbe ürünü 1982 anayasası ayıbından kurtulması gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa konusu Türk siyasetinin önünde bir imtihan kağıdı olarak duruyor dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, mecliste terörsüz Türkiye hedefine yönelik izleme komisyonunun 10 gün içinde kurulabileceğini söyledi. Partilerin temsil oranına göre milletvekillerinin katılımıyla komisyon kurulur dedi. Yıldız, komisyon üye sayısının da 17 olabileceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturması ile ilgili iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. Soruşturma kime kadar gidiyorsa gitsin mutlaka hesap sorulmalıdır dedi. Kurtulmuş yeni yasama yılı açılışında hitap etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Dosyadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre 7 portföy şirketinden 3'ü ödemelerine para piyasası fonlarından başlayacak. Kalan 4 şirketteki fonların yatırımcıları içinse ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ödenecek. Evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansmanında yeni dönem bugün başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu sistemdeki riskleri azaltmak ve tasarruf sahiplerinin birikimlerini daha güvenli varlıklarda değerlendirmek amacıyla yeni kurallar getirdi. Sözleşme sayıları sınırlandırıldı, fonların yatırım yapabileceği araçlar yeniden belirlendi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'nun ikinci gününde festival alanındaki standları gezdi. Gençlerin geliştirdiği projeleri tek tek inceledi, yarışmacılarla sohbet etti. TRT Haber'in canlı yayın konuğu olan Bayraktar'ın odağında Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin merkezindeki gençler vardı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Temmuz 2024'ten bu yana normal doğum oranını %15,8 artırdıklarını belirtti. Bu alanda çalışmaları daha da güçlendireceklerini bildirdi. Bakan Memişoğlu, sağlıklı bir toplum, sağlıklı anneler ve sağlıklı nesillerle başlar dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MİT, kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken Amerikan Başkanı Trump yine İran'ı bombalamakla tehdit etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre Amerika İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurum savaş hazırlıkları için harekete geçtiği duyuruldu. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinli'nin daha naaşına ulaşıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra yakınlarının cansız bedenine ulaşan aileler gözyaşları içinde cenaze töreni düzenledi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlarını sürdürdü. İsrailli işgalciler zeytin hasadına sayılı günler kala geniş tarım arazilerinde ateşe verdi. Alevler yüzlerce zeytin ağacını etkiledi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü.

0: Taksi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
5: Penax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Penax ticari araçlarda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün efendim. 99.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Lütfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
3: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
6: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357

0: Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
0: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9. 99.

aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.

0: tam imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
0: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506

0: Artroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
1: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

İçim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: kemikleri yumuşatıyor. Eğcilerden tüm Türkiye'ye İncile çikolataları.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, mantar.

0: adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin.

0: Sefer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
0: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve termal. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, mantar.

0: Adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
0: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü.

0: adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.

0: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
1: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: ...99.9... Radyo

0: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi başlıyor.

sevgide hiç hesap kitap olmaz derler. Ama cimriyizdir. Verirken düşünürüz. İsterken de hep en çoğunu bekleriz. Çünkü bilmiyoruz ki sevmeyi. Kendini sevebildiğinde, içindeki çocukla anlaşabildiğinde gerçek sevgi var ya. Orada işte. Orada işte.

değerli radyo dostlarım. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel şiirlerin izini sürmeye devam edeceğiz bu gecede yayın ekibimizle birlikte. Saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz değerli dostlarım. Şairin kim olduğuna aldırış etmeden yakaladığımız güzel dizeleri görmeyenler, duymayanlar için bir kez de buradan görünür kılacağız inşallah. Lafı hiç uzatmadan, gayret bizden, tevfik Allah'tan deyip sözü şairlerin şiirine, yorumu da yüreğimize bırakalım. Ben Deniz Serkan Yılmaz efendim, başlıyoruz.

0: Gün Efendim, Efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

0: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.
1: Nereden çıktın karşıma böyle sitare? Efsaneler dökülüyor gülüşlerinde, kirpiklerin yüreğime batıyor. Telaşlı bir kalabalığın ortasında ayaküstü konuşuyoruz. Sen bilmezsin sitare, burada gündüzler çekip durduğumuz bir mercan tesbih, geceler içinde uyuduğumuz birer siyah buluttu. Her akşam 9'da yat borusu çalardı. Yat borusu baştan aşağı hüzün çalardı. Bir derin uykuya atardım kendimi. Siyah benli bir kız düşlerime kaçardı. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor? Yoksa dudakların mı? Anlayamıyorum. Seninle konuşurken sitare, aklıma yıldızlar dökülüyor. Bir çaresiz zühre oluyorsun Babil caddelerinde. Ateş gözlü kahinler koşuyorlar arkandan. Binlerce meşalenin ışığı kımıldıyor saçlarında. Gökyüzü salkım salkım, ziguratlar tıklım tıklım, dönüp dolaşıp dudaklarına takılıyor aklım. Ah ah ah, benim bu aklımdan sıyrılmış aklım. Kimi gün boşlukta konacak yer bulamayan, kimi gün inatçı yosunlar gibi kepez diplerine yapışan aklım. Gözlerine baktığım zaman sitare, bütün çöllere ay doğuyor. En kuytu vahaları dolaşıyorum. Hangi vahaya gitsem çadırlar sökülmüş sitare. Çadırla su arasında bir cılga var. O cılgada narin ayak izlerin var. Durgun suya düşüp kalmış gözlerin var. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor? Yoksa dudakların mı? Anlayamıyorum. Bazen sapsarı bir benizle geliyorsun. Yorgun çizgileri alnında uykusuzluğun. Biliyorum içinde bir sızı var. Bıçak ağzı gibi bir sızı var. Dağda, ovada, badiyede okuduğum hep elif. Elif diyorum sitare. Sineme elif çekiyorum. Çok eski bir gerçektir bu. Biliyorum. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor yoksa dudakların mı? Anlayamıyorum. Sinsi bir yağmur altında beraber yürüyoruz ve ikimiz de ıslanıyoruz. Ben ne yağmurlar gördüm sitare. Ben kaç kez iliklerime kadar ıslandım. Bilmiyorum sen kaç yaşındaydın. Ben göğü hep bir kurşun gibi ağır o şehirde sırılsıklam keserdim. Bölük bölük insanlar boşanırdı tapınaklardan. Tapınaklar insanları safra gibi atardı. Sonra hepsi bir yere toplanıp bana bakarlardı. Bakışlarımı sunuyorum, tereddütsüz alıyorsun. Gizli bir tebessümle çağırıyorum, geliyorsun. Kaşı karam, gözü karam, saçı karam, umay gibi yumuşak huylum. Nereden çıktın karşıma böyle? Sesin ılık bir bahar güneşi gibi ığıl ığıl akıyor içime. Asya'nın bozkırlarında ordular düşüyor peşime. Yığılıp kalmışım bu Anadolu toprağına sitare. Adam akıllı yorulmuşum. Ellerin böyle olmamalıydı. Ellerine acıyorum ve kim bilir kaç zamandan beridir kalbimi öğütlüyorum. Durup durup ıssız yerlerde güçlü ol ey kalbim. Güçlü ol. Daha çok işimiz var diyorum. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum sitare. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor? Yoksa dudakların mı? Anlayamıyorum.

0: Günefem 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Değerli şiir dostlarım, gecemize ilk olarak Dilaver Cebeci'den sitare şiiri düştü. Okurken ben bile mest oldum. Çok güzel bir şiir. Efendim, şairimiz çok yönlü biri. Hayatının büyük bir kısmını şiir kaplamış. Kelime haznesi oldukça geniş, Türkçesi çok iyi, Türkçeyi ve Türkçesini çok iyi kullanan şairlerimizden. Şiir yazmanın zamanı ve mekanı yoktur diyor. Gece otobüste, trende, vapurda, yolda ve her yerde aklına konusu gelir, not eder, yazmaya başlarmış efendim. Bazen bir günde, bazen ise bir senede bitirdiği şiirleri varmış. Şiiri bitirdikten sonra sanki doğum yapmış bir kadın gibi kendimi rahatlamış ve mutlu hissediyorum diyor bir söyleşisinde. Her yazdığı şiiri önce eşine okur. Ayla Hanım'ın fikrini alırmış. Bir gece saat 2:30'da eşini uyandırıp uykudan kaldırıp "Ayla, senin için bir şiir yazdım, okumak istiyorum" demiş ve sitare şiirini ona yazdığı için ilk olarak ona okumuş. Efendim, Mahlas olarak Seyyah-ı Fakir Evliya Çelebi adıyla pek çok dergide şiirleri yayınlanan Dilaver Cebeci aramızdan ayrılalı 15 yıl oldu. Anısına bin selam bırakalım gecemizde istedik sitare şiiriyle efendim. Devam ediyoruz değerli şiir dostlarım. Radyolarını yeni açan misafirlerimiz, yarenleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum efendim. Sizler de hoş geldiniz.

0: Gün FM, Gün FM 99.9.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

Sayısını unuttum günlerce bekleyişten. Ben yorgunum, rıhtım taşları yorgun. Ard arda geçen gemiler durmuyor bu limanda. Duranlardan sen çıkmıyorsun. Bil ki katıksız sancılara razıyım yokluğun olmasa. Bil ki bir avuç biber gözlerime serpilen. Ellerimde soğumadı ellerinin izleri. Durup şiirler okuyorum yoluna. İçimde sıkıntının en dayanılmaz şekli. Kaçıncı kere saatleri susturuyorum. Bensiz çözülüp sensiz bağlanması yok mu bu halatların? Tükeniyorum. Tükeniyorum.

0: 99.9 Radyo Gün.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

şiir dostlarım, Türkan İldeniz'den geldi Bekleyiş şiiri. Efendim, şairimiz Düzceli, Düzce doğumlu. İlkokul ve ortaokulu Düzce'de okumuş. İstanbul Kandilli Kız Lisesi'nden mezun olmuş. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini yarıda bıraktıktan hemen sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tam 20 yıl memurluk yapmış ve sonrasında emekliye ayrılmış efendim. Şiirleri Varlık, Seçilmiş Hikayeler, 13, Dost, Pazar Postası, Yelken, Yeni İnsan, Türk Dili, İnsancıl, Evrensel Kültür, Gerçek Sanat, Güzel Yazılar dergilerinde yayımlanmış. Duygu yüklü şiirlerindeki romantik ve başkaldırıcı kadın kimliğiyle dikkatimizi çekti açıkçası. Kalemi, kelamı daim olur inşallah. Hadi devam edelim, iki güzel eser dinleyelim.

0: 99.9 Radyo Gün.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

diyorlar, akşamlar hüzün taşır. Diyorlar, can sıkar karanlık gece. Diyorlar, diyorlar. Ya gündüzleri? Gündüzleri sabırsızca bekleriz ki bir akşam olsun, gelsin gece.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Kısacık bir şiir düştü gecemize, değerli şiir dostlarım Resul Rıza'dan. Kısa olduğuna bakmayın, anlamı epey uzun. Aa, ben bu şairi hiç duymadım diyorsanız hemen söyleyelim. Resul Rıza Azerbaycan'ın büyük şairlerinden birisidir efendim. Vaktini tamamlayan her insan gibi gelip geçmiş dünyamızdan. Şiirleri kalmış geriye ve maalesef birkaç da okuyan işte. Hepsi bu. Türkiye dışında yaşayan Türk şairler maalesef ülkemizde hak ettikleri değeri ve ilgiyi görmüyorlar. Niye böyledir hiçbir fikrim yok. Bu konuyu edebiyat tarihçilerine bırakıp şiirlerin güzelliğine bıraktık biz yüreklerimizi ve kendimizi. Geçenlerde sanal sosyal ortamların birinde bir cümle okumuştum efendim. Aklıma o geldi şimdi. Şöyle bir şey yaklaşık olarak. 100 yıl önce yoktun. 100 yıl sonra da olmayacaksın. Seni tanıyan son insan öldüğünde hiç yaşamamış olacaksın. Çok doğru ve insanı ürperten, acı gerçeği yüzümüze vuran bir söz. Geriye yazabiliyorsak bir tek yazdıklarımız kalacak. İyi ki yazı var.

bakma uzak düştüğümüze. Yolları sayma. Bir renk sınırı da yok aramızda. Yok aramızda nefes bile. Tam gözlerinin renkindeyim. Sen ak aydınlıklara çağırmasan da sesindeyim. Gündüzleri bölüşüyoruz, geceler ikimizin. Hele yıldızlar, yıldızlar biz dolu. Yüreğinden sesleniyorum, sen seni hiç duyurmasan da. Elimi tutar gibi dur, bak istersen ayrılır gibi. Elbet seveceğiz gökler kadar, her saat eşref saat. Yaşıyorum şarkılarımda, sen türkülerime buyurmasan da. Kondun rengime, benleştin, duy sana dönüp açıldığımı. Yeşerdin dallarımda özgür, günü sevgi sevgi sunduğumu duy. Her nefeste daha da uyanıyorum. Sen beni hiç, hiç uyarmasan da.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

değerli şiir dostlarım. İbrahim Zeki Burdurlu'dan geldi uzak sevi şiiri, gecemizde ve yüreklerimizde yerini aldı. Efendim asıl soyadı Öcal olmasına rağmen edebi yaşamında Burdurlu mahlasını kullandı. Bir ilkokul öğretmeninin oğlu kendisi. Edebiyat fakültesinden mezun olduktan sonra yazın hayatına başlamış. 52 yıllık ömrüne pek çok şiir, 3 antoloji, 11 masal ve öğretici kitap, 3 inceleme kitabı ve 3 roman sığdırmış. Bu kadar kısa bir ömre ne kadar çok şey sığdırmış aslında. Hayranlık duymamak mümkün değil. Bu güzel şiiriyle anmış olduk kendisini de rahmetli efendim. Az sonra yeniden mikrofon başında sizlerleyim. Bendeniz Serkan Yılmaz.

0: 99.9 Radyo Gün.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

çok geç anladım. Çok geç. Sen açtın, ben solunca. Artık bana aşktan yana bir adres sorma. Geç. Artık kabul etmem tövbeni. Senin kahrından toprak olunca anlayacaksın beni. Sen zehirli bir azık, sen dikenli bir gonca. Sen hayattan yediğim en büyük kazık. Şu geçen ömrüme değil inan, sana ayırdığım onca hayalime yazık. Değerli şiir dostlarım, Ali Aksoy'a ait bu dizeler efendim. Yıllar önce defterime girmiş şiirlerden biri bu. Kim bilir hangi dergide okuyup kaydettim. Yıllar geçmiş üstünden. Adı üstünde bilinmeyen şiirler gecemize denk düştü. Radyolarını yeni açan sevgili dostlar, ben Deniz Serkan Yılmaz. Sizlere de yarenleriniz için teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldiniz.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü, ravhan atlar gibi ırgalanan gökyüzü, gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de, ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde, hangi ses yürekten çağırsa beni sana, geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

değerli şiir dostlarım, gecemizin son şiiri Bahattin Karakoç'tan geldi. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman geldi mi sevdiceğine bilmiyoruz ama pek duyulmamış bu güzel dizeler gecemizde ve yüreğimizde yerini aldı. Efendim, sizler için daima en iyi ve en güzele diye yola çıktık yayın arkadaşlarımla, ekibimizle birlikte. Gösterdiğiniz ilgiye, desteğinize inanın çok ama çok teşekkür ediyorum, hem de yürekten. Daha nice şiirlerde buluşmak üzere. Önce Allah'a emanet ediyorum sizleri, sonra sevdiklerinize. Hoşça kalın, aşkla ve sağlıkla kalın inşallah. Görüşmek üzere efendim.

0: 99.9 Afyon Gün Efem.
1: Hatırlar mısın bizi sen o yıllarda? Baş başa cebimiz boş,

karlı bir akşamdı Ankara'da. Son kez el ele yürümüştük. Bitmesin istediğim yola kısacık beraberliğimizin bütün anılarını sığdırmıştık. Yazarsın bana demiştin. Ben de yazarım sana sık sık. Ağlıyordum. Sen görmeyesin diye kaldırmıyordum başımı. Elimi daha sıkı tuttum. Anlıyordum. Bu ayrılığa dayanmıyordu kalbim. Öğrettiğim çiçek adlarını unutma dedin. Kelebekleri kitap arasında kurutma. Sık sık fotoğraf çektir, yolla bana. Kitaplarım sana emanet. İncitme kimseyi. Kin büyütme kalbinde. Beni bekle. Yol bitti. Gidiyordun artık. Gittin. Sokakta gördüklerimi, filmlerdeki aktörleri sen sandın bir süre. Kin büyütmedim kalbimde. Söz vermiştim sana diye. Kitaplarını okudum. Kelebeklere dokunmadım. Öğrendiğim çiçek adlarına yenilerini ekledim. En çok fesleğini, çoban heybesini, akşam sefasını sevdim. Seni beklerken çok şey öğrendim. Yolunu gözlediğim, sevdiğim ilk adam. Nasılsa bulacaktır seni diye her görüşümde aynı güçle seslendim. Uçak, babama selam söyle. Beni kötü rüyalardan uyandıran sevdiğim ilk adam. Bir bilsen seni nasıl özledim. Kar yağıyor şimdi. 30 yaşım bitti. Kitapların bende. Kelebekler gibi kar tanelerim. Kendi yolumda yürürken hiç unutmadım o cümleyi. Selamını aldım babacığım. Kin büyütmedim kalbimde. Küçük kızının gözleri hala senin çiçeklerinde. Uçak, babama selam söyle. Uçak, babama selam söyle.